0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi

Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu vardır. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Darıldım, Akta darıldım Oğuz Efem.
2: Sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kanım yerde mi kalacaktı?

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Ne hallere düştüm seni gülümden.
2: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Bak Zeynep'in

geçti de şu ömrümün yarısın koyuyor.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi.

0: yerlere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz.

0: Vah yalandın ya vah. Kim anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Radyonuzda bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi sıcak gelişmelerle başlayacağız. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Gece saatlerinde çıkan yangın Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolunda meydana geldi. Geniş alanda etkili olan yangın kontrol altına alınması için 2 arazöz ve 3 tankerle itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sabah saatlerinde de aynı bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtebiliriz değerli dinleyenler. Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılmış. Ankara Valiliği yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıklamaları var. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Mamak'ta Hüseyin Gazi Türbe yolu ve çevresindeki ağaçlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinin 47 araç ve 148 personelle sahada görev yaptığını belirtmiş. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de açıklama yapmış. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına paralel bir açıklama yapmış. Değerli dinleyenler, tabii ki bu yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesi büyük bir önem taşıyor değerli dinleyenler.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ali Ağa'nın Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK raporu liderliğini Ali Ağa'nın Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer almış raporda değerli dinleyenler. İran'dan Hürmüz Boğazı kararı kabul ettiler denilmiş. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirilmiş değerli dinleyenler. Beşiktaş Alanya'da tek golle mağlup olduğu siyah-beyazların galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş'tan sezon başladı tepkisi Alanya'da kırmızı kart beklentisi deniliyor. Almanya ilk adımı attı, Rusya'ya karşı büyük plan denilmiş, Alman ordusu hedefleri seçti, dönüm noktası deniliyor. İran'dan Basra Körfezi resti denilmiş. Vincenzo Italiano, Beşiktaş teknik direktörü, yenilgi sonrası konuştu, kaybetmeyi hak etmedik. Gelişen bir takımız ifadelerini kullanmış, yine haber başlığıydı değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Şimdi Süper Lig'in ilk haftasından itibaren eleştirilerin hedefinde kim vardı diyecekseniz tabii ki hakemler. Herkesin ortak görüşü hakemler oluyor ve en çok eleştirilen hakemlerse görünmeyen, yani senin benim gibi televizyonlarda maç seyreden kişiler gibi. Biz televizyondan, onlar monitör, artık ne diyorlar bilmiyorum, teknik masa diyebiliriz. Orada da aynı maçı izliyorlar, aynı anda izliyorlar. VAR hakeminin hiç gündeminde olmayan bir pozisyon olmuştu. Yayıncı kuruluş Gençler Birliği Fenerbahçe maçında net bir penaltıyı bile dakikalar sonra göstermek zorunda kalmıştı. Tepkiler geldi, bir handikap vardı ki çok merak edildi o pozisyonlar. Birinci haftada 3 gün konuşuldu Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları diye. Fakat federasyon kayıtları yayınlandı, VAR kayıtları yayınlandı. O maçtan bırakın penaltı pozisyonu, hiçbir VAR kaydı yayınlanmadı. Dün Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında yayıncı kuruluş biraz kendini toparlamış. Belli ki daha dikkatliler. Tüm pozisyonları tek tek çok hızlı tekrarlar eşliğinde izleyicilere sundular. Fakat yine VAR hakemleri yayıncı kuruluşu izlemelerine rağmen bile enteresan reaksiyonlar gösterdiler. Beşiktaş Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yayımladı ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi eleştirdi. Dedi ki, adil ve eşit yönetim istiyoruz. Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı ifadeleri kullanıldı Beşiktaş kulübü tarafından. İptal edilen golden tutun Blaovic'in düşürülmesine kadar pozisyonlarında Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemlerin bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz ifadeleri kullanıldı Beşiktaş tarafından. Trabzonspor cephesine bakalım. Trabzonspor galip geldi. Fakat Trabzonspor'un hem başkanı hem de teknik direktörünün hedefinde yine hakemler, yine federasyon vardı.
1: Tabii lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum, iyi akşamlar.
0: Daha iki hafta geçilirken, ikinci hafta geçilirken başlayan tepkiler, haklı ya da haksız eleştiriler konusunda federasyonun yapacağı hamleler çok önemli. Bakalım nasıl bir yol izleyecek? Yabancı VAR hakemlerine rağmen verilen kararların ne kadar saçma olduğunu görebilecekler mi? Merkez Hakem Kurulu bir açıklama yapacak mı? Şapkayı önüne koyacak mı? Acil bir toplantı yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Evet, Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları ve önümüzdeki haftanın maç programını programımızın sonlarına doğru sizlere aktaracağız. Birinci sayfa programı devam ediyor.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber başlıkları, detay haberleri, birinci sayfa haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İran'dan Amerika'ya ateşkes karşılık tehdidi deniliyor. Savaş hazırlıkları başladı, Trump'tan tansiyonu yükselten paylaşım denilmiş. Türkiye'nin elektrik gücü 126.476 megawata ulaştı deniliyor. Toplam elektrik kurulu gücün %62.8'ine karşılık gelen 79.433 megawattlık kısmının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu da aktaralım. Güneş ve rüzgarın payı da %33.8 olarak açıklanmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından detaylı bir bilgi paylaşmış değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım. 30 ölü, 22 yaralı Gine'de çöp depolama alanında toprak kayması deniliyor. Düzce'de deniz kazası deniliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Melenazı Köprüsü'nün ayağına çarpan jet ski'nin sürücüsü 46 yaşındaki Arif Yalçı hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan bir kadınsa ağır yaralanmış değerli dinleyenler. Ankara Mamak'taki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtebiliriz. Yine de çöp depolama alanında toprak kayması şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, takımın yine çok daha iyi olacağını gösterdiğini, bu maçta gösterdiğini belirtmiş. Konya Spor Kulübü'nden Süper Lig'in ilk ve ikinci hafta maçlarında bazı tartışmalı pozisyonların görüntüsünün Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'na iletileceğini belirtiyor. Alanya Spor bu sezon Beşiktaş'a ilkleri yaşattı denilmiş. Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Beşiktaş Kulübü açıklama yayımlamıştı. Az önce sizlere aktardık o açıklamayı. Manisa Futbol Kulübü Adana Demirspor'un sol bekini aldı deniliyor. Enes Ünal yeniden yükselişe, eski takımına geçti. İspanyalı Liga'nın ikinci haftasında Getafe sahasında ağırladığı Santander'i milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Radyonuzda sizlere gündeme dair önemli haberlerin detaylarını da aktarıyoruz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı deniliyor. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Muhammed Salah ilk gollerini attı deniliyor. Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Alaplı'da tarım işçileriyle köy halkı arasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmiş. Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi yeniden başlıyor deniliyor. Türkiye ile ilgili sözleri İsrail'i çıldırttı denilmiş. İsrail yönetiminin Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'a İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verdiği ileri sürülmüş değerli dinleyenler. Teknofest Mavi Vatan'da konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Deniz gücüyle hava gücünün entegre bir anlayışla ele alındığını örneklerini görüyoruz. İnsanlı insansız hava, deniz araçlarının bir arada yer aldığı platformlar görüyoruz. Türkiye son 25 yılda savunma sanayinde bir değişim değil bir devrim yaşadığı ifadelerini kullanmış. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun sağlık durumları Fenerbahçe tarafından açıklandı. Göztepe 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz'in Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire Club'a transfer olduğunu açıklamış. Gram altında 7000 TL sonrası yeni uyarı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Detay haberleri, birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Aynı silahla intihar etti baba ve oğluna silahlı saldırı deniliyor. Gaziantep İslahiye'de yola taş atma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunun pompalı tüfekle yaralayan şahıs, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış. Olay yerinden fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve AK Parti'ye geçmesi yönünde teklif aldığını açıkladı. Teklifin Erdoğan tarafından yapıldığını belirten Dikbayır, gelişmelerin perde arkasını anlattı. Dikbayır, "Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etti, külliyede kabul etti, düşüncelerimi dinledi ve görüşmemiz boyunca son derece nazik bir yaklaşım gösterdi. Bunu söylemek benim için siyasi görüş meselesi değil, nezaket meselesidir. Bu sözlerimin bu çerçevede anlaşılmasını isterim." ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Bakanlık sözünü tutmazsa deniliyor, direnen maden işçileri bir sonraki aşamayı duyurdu denilmiş. Ankara'da ağaçlık alanda yangın müdahalenin sürdüğü belirtilmiş, bir kişinin gözaltına alındığı açıklanmış Ankara Valiliği tarafından. Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerine saldırı deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Alaplı'da çalışan mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Gürlek, yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır dedi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da saldırının münferit olduğu ve olayın iki aile arasında yaşanan bir anlaşmazlıktan ibaret olduğu kaydedilmiş değerli dinleyenler.

Haftanın ilk iş gününde, hafta başında sizlere, programımızda, bu bölümde gazetelerimize. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi sabahında, şimdi ise gazetelerimize göz atacağız. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda, Alanya'da kayıp deniliyor, karşılaşma oldukça sert geçti denilmiş. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda Alanya'ya yenilerek 3 puan bıraktı deniliyor. Trabzonspor Başakşehir'i Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup etti denilmiş. Keyifler yerinde, Yıldızlar tribünde deniliyor. Sultanlardan 2-2 denilmiş. Milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası ikinci maçında salondan galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon millilerimiz Slovenya'yı 3-1 mağlup etti denilmiş ve bugünkü rakibin Macaristan olduğu belirtilmiş. Hürriyet'in manşetine bakalım. Antalya'da dünya değişiyor denilmiş. Sefer Levent'in haberi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor denilmiş. Atlaya atlaya sadakat deniliyor. Aktaş davasında karar gürü denilmiş. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugüne kadar 28 kişi tahliye edilmişti. Dava nedeniyle halen 5 kişi tutuklu. İddianamede 28 suç eyleminden sorumlu tutulan Aziz İhsan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor denilmiş. İsrail'e gel dedi, şimdi korkuyorlar. Eğirdir'den çıkan hazine denilmiş. Oğlum öldü, kızımı vermem. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Gecesi özel programının bu akşam yayınlanacağı belirtilmiş. Takip kurulu ilk kez toplanıyor. Nüfusları 25 bini aştı. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız haber başlıklarıydı.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Efendim devam ediyoruz, gazetelerimize göz atmayı sürdürelim. Az önce Hürriyet gazetesini aktarmıştık, şimdi ise Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri yangın tehlikesi gerekçesiyle cinsiyete göre ayıracak deniliyor. Karma eğitimi ayıklama adımı denilmiş. Laleli alarm veriyor. Bavul ticaretiyle bilinen İstanbul'daki Laleli semti tekstil pazarında daralma yaşandı. Müşteri Çin pazarına kaydı denilmiş. Çadırları bombaladı. İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlerin kaldığı çadırları bombaladı. İki kişi yaralandı. İsrail'in ateşkes sonrası yaptığı saldırılarda en az 1286 Filistinli şu ana kadar yaşamını yitirdi. 2023 yılından bu yana yapılan saldırılarda ise Filistinlerin can kaybı en az 73.420 olarak açıklanmış. Yoksul ve zeki çocukları kullanan tarikatların getirilebileceğini söyleyen Övgün, sosyal devlet istese bitirir denilmiş. Yöneticilerin kibrini görün deniliyor. Ankara'da günlerdir hak eylemi yapan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi emekçiler, görüşme taleplerine yanıt vermeyen Enerji Bakanlığı yetkililerine tepki gösterdi denilmiş. Sinemacılar isyan etti, diyetisyenin yasa istemine destek yağdı deniliyor. İktidarın cezasını sandıkta verin denilmiş. Başkanlara son sözleri sorulacak, Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek deniliyor. Haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Teröristler Türkiye Takip Kurulu ilk kez toplanıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak deniliyor değerli dinleyenler. İzmir'de 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Çankırı'da iki hafif ticari araç çarpıştı. 9 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Ankara'da Mamak'ta çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Mevlid Kandili bugün idrak edilecek denilmiş. Ankara'daki ağaçlık alanda çıkan yangının faili gözaltına alındı. Yargıtay'dan emsal karar, maaşı geciken işçi haklı bulundu. Van'da iki araç çarpıştı, iki kişi yaralandı. Siber suçlarla mücadele operasyonlarında şu ana kadar 37 kişinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Hafta boyunca da sıcaklıkların perşembe gününe kadar süreceği kaydedilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Yine Yunanistan'da rahatsızlanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi. Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz semalarında İran polisi 4 ayda 997 Starlink cihazı ele geçirdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın sonunda Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. 21 Ağustos'ta başlayan Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Çorum Futbol Kulübü sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olurken Rize Spor'sa sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe konuk ettiği Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Eyüpspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Başakşehir'i yeni transferi Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken Alanyaspor'sa konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Göztepe'de kendi evinde Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak. Saat 21.30'da oynanacak Kocaeli Spor Ames Spor karşılaşmasıyla sona erecek deniliyor değerli dinleyenler. Yurtta hava durumuna baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre bugün Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. Efendim, bu akşam Mevlid Kandili idrak edilecek. Şimdiden dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun. Bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 25 Ağustos Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: var benden.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
0: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta hasat sonrası tarlalarda yakılan anızlar hem toprak verimini düşürüp hem de çevredeki orman ve tarım alanlarına yangın riski oluşturuyor. Çiftçiler dikkatli olup anız yakmaktan kaçınmalı, yangını önlemeli. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları 81 ilde okul çevresindeki metruk ve riskli binaları tespit ederek yıkacak, yürüyüş güzergahları ve ticari alanlarda denetimleri artıracak, güvenlik önlemlerini genişletecek. Yozgat'ta ambulans şoförü ve ilk yardım sağlık teknikeri alımları başladı. İşkur ve kariyer platformları üzerinden başvurular kabul ediliyor. Adayların sürücü belgesi, eğitim ve deneyim şartlarını karşılaması gerekiyor. Sorgun ilçesinde de alımlar var. Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ekipler sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleye devam ederken yangının nedeni ise belirsiz. Bursa'da 16N260 plakalı otomobil Bahar Mahallesi'nde bir giyim mağazasının vitrinini kırarak içeri daldı. Sürücü aracı bırakıp kaçtı. Mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı. Polis kaçanı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 9 kuruştan, gram altınsa 7163 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Alanya Spor mağlubiyetini değerlendirdi. Kırmızı kart gerektiğini söyledi. Maçtan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Trabzonspor Fabinho ile anlaşarak bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Salah'ın eski takım arkadaşı ve savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

günaydın, günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar, mutlu haftalar, hayırlı kandiller olsun. Bugün Mevlüt Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gün. Tüm ibadetlerimiz, dualarımız kabul olsun katında. Bizleri de eksik etmeyin dualarınızdan. Evet, saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerleyiz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. Hoş geldiniz.

Evet, yine aşı yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kardın yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çevrenize ihtiyacı olan gençler. Çıkın, çıkın, gelin.

0: selamlar canım, günaydın. Rahatsız mısın, geçmiş olsun. Özlettin kendini canım demiş ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetli ve Aycan Öner'den beni böyle kabul et parçasını istiyorum. İyi yayınlar şimdiden, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Neslihan'cığım. Hoş geldin, şeref verdin. Hacı Emin Kozanköy'ü Çandır'dan aramıza günaydınlar alalım. Sizden bir parça istiyorum Mustafa Yıldız Doğan'dan. Sebebi Var parçasını rica ediyorum. Özellikle ablama ve enişteme gelsin ve beni sevenlere armağan ediyorum. Teşekkürler Nale Hanım. Biz teşekkür ederiz Hacı Emin. Hoş geldiniz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Oo, ne çok açılmamış mesaj varmış buradan. Yeniden göndersinler. 0530 034 66 66 isteklerimiz için radyolarımızda Aycan Öner diyecektim ama Aycan Öner'in beni böyle kabul et parçası bende yok muydu? Evet, buldum. Sevgili Neslihan'ın seçimiyle kıymetli eşim. Hadi başladı istekler. Kimler nerelerde görelim mi?
1: Kardeşim Yarış Merkezi katkılarında Şoför Nalan yayında.

0: Aycan Öner'in en güzel türkülerinden birini seçti Neslihan. Evet arkadaşlar, tüm dua edenlere, şifa dileyenlere sonsuz teşekkürler. Rahatsızmışsınız demiş Neslihan. Yok, ben değil. Büyük dayım, birlikteyiz böyle yakın oturuyoruz. Kendisi rahatsızlandı. Allah şifa versin. Böyle büyük şehirlerde bazen bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte yoğun bakım dolulukları, işte özel hastanelere sevk ediliyor. Özel hastanelerin yoğun bakımları alınana kadar bir süreç geçti. Yaklaşık 48 saat arkadaşlar acilde bekletildik biz bir fakültede. Yani şimdi şehir ismi vermeyeyim. Biraz zorluklu geçti, zorlu geçti. Gençlerimiz, daha çok gençler, hani olabilecek sonuçlar, doğabilecek sonuçlarda çok güçlü olamayabilir der, prosedürleri doğru takip edemeyebilir der diye bir büyük olarak da beni başlarına diktiler. Yani büyüklerin en küçüğü olarak ben görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık naçizane. Allah kabul etsin, Allah şifa versin. Yaşamak, işte doğmak, yaşamak, ölmek bir süreç insan hayatında. Hastalıklar, efendim başımıza gelen bir takım olaylar, kazalar, belalar, bu dünyanın imtihanı. Bu imtihan sürecinde insanların da birbirlerine destek olmaları çok önemli. Niye yaşıyoruz o zaman, değil mi? Bu olmayacaksa güzel günlerde görelim inşallah. Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Soranlara da çok teşekkür ederim, kusura bakmayın. 48 saatlik bir yoğun acil servis mesaisinin peşinden bir günlükte dinlenmek için izin aldım. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri sizler birlikte olamadım. Hafta sonunda girdi araya, biliyorsunuz. Güneş geçti başıma sıcaktan. Sesim hala bir tuhaf ama toparladım Allah'a çok şükür. Öncelikle Oğuz Medya Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürler. Bana bu imkanı sağladıkları için, bu kadar anlayışlı oldukları için. Yaklaşık 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Yaşadığımız herhangi bir problemde her zaman destek olmuşlardır. Değerli dinleyicilerimize, tabii ki ailemize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ya, anlayışınız için.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Richard Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu,

0: Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlayan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110. 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla

0: Sebepsiz kurtulmuş. Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Mustafa Çelik çekerekten bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Günaydın. Candan sevmeli çalar mısınız? Pusmaza gelsin. Ali Can Pusmaza armağan olsun bu parça demiş. Bırak düşünceyi, bırak korkuyu, söküp at içinden kötü duyguyu. Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu. Buyurun. Sevecekse insan candan sevmeli.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
2: Şoför Nalan.

Çın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tımızı'yla. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkardin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'ndeyiz arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Selamun Aleyküm Nane Hanım. Hayırlı günler, hayırlı işler, bol neşeler. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok teşekkürler. Size demiş, sizden bir istek parçam olacak. Mustafa Küçük'ten Bana Nispet parçasını istiyorum. Şu an Hasret Köyü'nde tarla hazırlamaktayım. Hasret Köyü mü? Ne güzel isim. Doğru mu yazdınız? Hasret Köyü'nde tarla hazırlamaktayım. Bütün çiftçi kardeşlerime kolaylık diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah demiş. Amin. Kolaylıklar bizden de. Ne ekiyorsak, umutla ne ekiyorsak bereketle biçelim inşallah. Mustafa Küçük'e bir bakıyorum. Bana nispet. Aydın Doğan Saray Köyü diye yazmışız sizi. Hasret Köyü yazmış. Bana nispeti alıyorum hemen listeme. Evet, Nuray Hanım aramızda, ne güzel bir dua göndermiş canım benim. Hayırlı sabahlar, hayırlı kandiller canım. Çok çok geçmiş olsun. Şifa versin Allah'ım inşallah. Seni çok özledik canım benim. Ferdi Tayfur'dan Koparma Gülleri parçasını rica ediyorum. Çalar mısın demiş. Hemen alıyorum Nuray'cığım. Çayır alanımıza da selamlar, saygılar. Mustafa Küçük gelsin. Ben de özledim sizi. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşsın. 0530 034 66 66 iletişim hattımız.

0: sürünerek olsun dermiş. Bana bir yar bulmuş bana
1: nispet. Eğlenilmiş bana nispet.
0: Ne güzel türküler dinliyoruz bu sabah yine. 0530 034 66 66. WhatsApp istek hattımız 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Ne güzel bir dua demiş Nuray, biraz daha evvel paylaşmış ama bu güzel kandil gününde paylaşalım. Darlık verme gönlüme, mekan senin Allah'ım. Çaresizlik verme ömrüme, emir senin Allah'ım. Fırsat verme art niyetliye, hüküm senin Allah'ım. İmkan verme zalime, kulun senin Allah'ım. Ya. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Programımızın ilk bir buçuk saatlik zaman diliminde Perdecim biliyorsunuz eşlik ediyor bizlere. Aynı zamanda evlerimizi, yeni kurulacak olan yuvalarımızı şenlendiriyor ürünleriyle. Perdecim Alışveriş Merkezi hem uygun fiyatlı hem bölgemize katma değer sağlayan köklü bir firma arkadaşlar. Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Aynı zamanda Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan anlık gelişmeler olabiliyor çünkü anlık kampanyalar oluşuyor. Yakalayabilmeniz açısından evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler kayda alsınlar. Şimdi Tefal ürünlerimiz, Karçer buharlı temizlik makinelerimiz, efendim Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri, airfreyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar. Elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Şimdi tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jölizde yapıyoruz camlarınıza, evlerinize özel. Çay setlerinden, nevresim takımlarından, yatak örtülerinden, pike takımlarına, zigon sehpalardan, bahçe mobilyalarına, sandalye çeşitlerine kadar bulabilirsiniz. Aynı zamanda hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi olarak Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İDAŞ marka yatak, baza, başlık çeşitlerini de temin edebilirsiniz buradan. Koparma gülleri dalında kalsın. Ya insanoğlu çok hunhar. Güzel bir şey gördük mü hemen istiyoruz bizim olsun. Koparalım alalım oradan, yerinden, yurdundan. Güzelliğinden edelim. Buyuratça. Koparma gülleri dalında kalsın. Beni yaktın bir de bülbül yanmasın.
1: Koparma gülleri dalında kalsın. Beni yaktın bir de bülbül yanmasın.

söyle ne diye gençliğimi yıktın, söyle ne diye manasızdı sence tüm duygularım, hayat

Eski versiyonlar çıkıyor bugünlerde karşımıza. Hep bu darbukaların sesini, darbukacıların parmaklarını duyuyoruz. Hüseyin Koska çekerektin aramızda. Hüseyin abi hoş geldin. Nane Hanım hoş geldiniz demiş. O da hoş gördüm. Kandiliniz mübarek olsun. Gamlı gönül istiyorum Sami Kasap'tan. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Günaydın Nane Hanım. Hacı Salih. Sızır kasabası Sivas'tan aramızda. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya, İstanbul'dan gelen misafirim Yıldız Zeynep Nergis için. Ayrıca biricik çiçeğim eşim Güler Balkaya'ya ve torunum Berat için Zara'dan Gönül Dağı türküsünü rica ediyorum. Çalabilir misin diyor. Sami Kasap gamlı gönüldesin. Ardından kısacık bir reklam aramız var arkadaşlar. Gecikmeli olarak roterli gelecek. 9.50 reklamı arkadaşlar, hemen sonrasında dönüşte bir oyun havası yaparız. Yayınları birleştiririz. Zara'dan Gönül Dağı'nı hep beraber dinleriz inşallah. Plak kaydı Sami Kasap çok eski bir sanatçı. Çok eski çalıyor. Hatta plak kaydı galiba bu.

0: Uzeven.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tımızıyla. Günaydın, günaydın. Tekrar alalım şu mesajı. Günaydın. Nalan Hanım geçmiş olsun demiş. Çok teşekkürler. Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya, İstanbul'dan gelen misafirim. Yıldız Zeynep Nergis için ayrıca biricik çiçeğim. Eşim Güler Balkaya ve torunum Berat için Zara'dan gönül dağı çalabilir misin demişti. Hemen çalacağım. Kolay gelsin Nalan Hanım. Ben Doğan Saray Köyü'nden Aydın. Sizden bir istek parçam olacak. Tufan Altaş'tan Tükenmez Davayı bana mı verdin? Çalarsan seviniriz. Ben Hasbek Köyü'nde tarla Hasbek'miş bak. Ben de hasret deyince. Hasbek Köyü'nde tarla hazırlıyorum şimdiden. Teşekkürler. Aydın. Sarıkaya'mızın Doğan Saray Köyü'nü kaybetmişiz. Hasbek'tekilere de selamlar olsun. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 istek attınız. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Zara yayında.

0: Biz buradayız demiş sevgili Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Mecnun abinin yolu hep açık ya maşallah. Hayırlı kandiller, mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Muammer Tatlı Sorgun'dan aramızda. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Uğur Eybil Isparta'dan aramızda. Sinirkent'ten günaydınlar. Başkal'dan Köprü'den Geçti Gelin türküsünü rica ediyorum. Almanya Kassel'den. Ankara'lı Suat Güner, Tülay, Nagihan ve Neslihan Tekin için gelsin. Nalan Hanım, teşekkür ederiz. Nörüyüm, nörüyüm. Evet, hoş geldiniz. Günaydın Hulusi abi aramızda.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Güzel bir günüm var.
0: Hayırlı kandiller.
1: Acil günümüzdü yani 11 yıl önce.
0: Evet.
1: Yine Hasan Efe'yi kaybetmiştik. Hakkın rahmetine kavuştu Mekke'den.
0: Allah
1: çalışıyordu. Kalp krizinden vefat etti. Mekanı cennet olsun. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Onu en fazla ablam çekti acısını, o bilir. Zeynep Efe.
0: Evet.
1: Allah kanı kanı rahmet eylesin. İstihamımıza gelelim. İstihamı da Ferdi Tayfur'dan olsun. Mahallede Yasin var. Bütün dinleyicilere geçsin yani şu anda dinleyenlere. Size de buradan Bosna Hersek'den bol bol selamlar. Bir adam kaldı Türkiye inşallah.
0: Yoldayız, geliyoruz.
1: Yarından sonra anavatan yolcusu kalmayacak burada.
0: Yolumuz.
1: Hadi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
0: Eyvallah abi.
1: İstihamıyla konuşmamı arkaya arkaya getirirsen daha memnun olurum tabii ki. Oldu. Hadi iyi günlerim olsun, size de geçmiş olsun. 2-3 gündür yoktunuz herhalde. Ben de hissettim yani olmadığınızdan.
0: Çok teşekkürler. Hadi.
1: Hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Anan.
0: İyi günler, hayırlı yolculuklar. Bir dinlenin biraz. Bosna Hersek'teler. Ne kaldı Türkiye'ye? Hadi bakalım. Ya.

rehberlici alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla idaş, yatak, baza başlık çeşitleri evimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimize şımartacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim de Perdecim İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeninde hizmetinizde. Mesut bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Eyvallah kardeşim, kulağım sende. Eyvallah, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Dünyada bulunan dayım için şarkı isteğinde bulunacaktım. Nale Hanım diyor. Evet, hoş geldin. Bulunabilirsin tabii ki. Aydın aramızda, Tayyip Uçar'dan. Ben bile kendimi çekemiyorum parçasını çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Eyvallah.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz.

0: İngil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim, otomotiv teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Terbiyecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
7: Evet,
1: programımızın ilk bölümü Perdecim Alışveriş Merkezi katkılı dinozorlarınızdaydı. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla yaklaşık 1,5 saatlik zaman dilimini paylaşacağız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Hiç

0: Çiğdem aramızda, aile aramızda, aile Çayıralan'dan burada. Günaydın Nale Hanım, nasılsınız demiş. Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız efendim, hoş geldiniz. Ben Kız Akkale'den İlvanlım istiyorum. Bu parça özellikle eşim Salih için ve tüm sevenlere gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Siz de efendim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eşiniz Salih Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ben Kız Akkale. Kayayı gırcı tuttu desin. Çiğdem aramızda, Efsal'den Yıkılasın Bir Dünya istiyor. Murat Çekerek'ten aramızda, Neşet Ertaş'tan Herkes Sevdiğini Alsın demiş. Ya Neşet abi. Songül Hanım Çayıralan'dan, Emine Hanım, Emine Çiğdem Çandır'dan aramızda. Hoş geldiniz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Vallahi.
1: Günaydın, günaydın Songül Hanımcığım Çayıralan'dan. Songül bizlerle, günaydın. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hele bakın kim gelmiş istiyorum. Sana gelsin. Bana gelsin Can dost, seviliyorsun demiş Cansınız. Aldım listeye parçanızı. Hele bakın kim gelmiş. Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. İyi yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Öncelikle geçmiş olsun, çok teşekkür ederim. Ferdi Tayfur'dan Sevdalılar Beni Anlar çalar mısın? Çalırım. Hoş geldiniz, günaydın. Çandır'a da selamlar olsun. E0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Bir Neşet Ertaş sözümüz vardı.

Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. Hizmetinizde 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hele bakın kim gelmiş yayında.

Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunuyoruz sizlere. Sevgili dostlar, bunlar elenmiş, itinayla seçilmiş ajentelikler. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener, Bulvar İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Nevzat Şener Bulvarı'nda, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. Aynı zamanda arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de bekliyoruz. Selamünaleyküm Nane Hanım, size bir istek parçam olacaktı. Yusuf Özdemir, İntizar, gideceğim gurbet eldir. Bu istek parçamı çalarsanız sevinirim şimdiden. Teşekkürler, bol neşeli yayınlar dilerim size demiş. Teşekkür ederim, size de bereketli olsun. Kolaylıklar diliyorum tarlalarda, bahçelerde çalışan tüm çiftçilerimize. Sevgili Emine Çivdem, sevdalılar beni anlar. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim. Tiryaki, tiryaki.

Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar, candan seven beni anlar. Gideceğim gurbet eldir. Falan. Ben mi bulamıyorum? Mahir Kayahan'dan çıkıyor. Gideceğim gurbet eldir türküsü var da Faruk Tınaz bile söylemiş yani. Zeki Müren'den bile dinleyebiliriz. Muazzez Ersoy da söylüyor. İntizardan yok galiba. Acaba sizlikle mi karıştırıyor olabilir misiniz? Çalalım, ne yapalım? İlk elimize geçen en yeni ses. Şöyle yapalım. Muazzez Ersoy'a kimse hayır demez herhalde. Ama içimde bir şüphe var. Bu değil gibi geldi bana. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla. Buyurun.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam.
2: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
3: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz

Mevlüt Kandili Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif günü, tüm ibadetlerimizi, dualarımızı Rabbim katından kabul buyursun. Herkesin Mevlüt Kandili mübarek olsun. Nalan Hanım, bu parçamı da çalar mısın demiş. Benim ciğerimi yaktılar, beni yarı yolda bıraktı, en güvendiğim kişi demiş. Şimdiden teşekkürler, ciğerin yansın. Ozan Erhan Çerkezoğlu söyleyecek. Salim Kizir çekerekten aramızda. Demiş ki Nalan Hanım selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim, ben çekerekten Salim Kizir. Güne biraz yoğun başladım, yayın akışını yakalayamadım demiş. Evet, çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Amin, çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Amin. Duamızı esirgemedik diyor, Allah razı olsun tüm dinleyenlerimizden, başta Oğuz Medya Yönetim Kurulu'na, tüm dinleyenlerimize, tüm dostlarımıza, kısacası Oğuz FM ailemize sonsuz teşekkürler anlayışınız, hoşgörünüz ve dualarınız için. İnsanoğlu doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu yaşam çizgisi içerisinde hastalık var, sağlık var, kaza var, bela var, imtihanlar var. Dolayısıyla zorlu imtihanlarımızda birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, bize emanet edilenler, büyüklerimize de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ki evlatlarımız da böyle görsünler. Bu yolu yordamı öğrensinler. Onları da peşimizde sürükledik. Gençlerinin kaldıramayacağı büyük durumlar da gerçekleşebiliyor. Benim dayım 77 yaşında. Gençleri bırakamadık başlarında. Yani büyüklerin en küçüğü olarak ben her türlü sonuca hazırlıklı olabileceğim için başında beklemek durumunda kaldım. 2 gün 48 saat acillerde. Büyük şehirler gerçekten çok sıkıntılı ama açtık elhamdülillah. Her şey insanlar için. Anlayışınız, dualarınız için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seda Kurnaz'dan Aralı Dağlar çalar mısın? Bu parça tüm şifa bekleyen hastalara armağan olsun demiş. Amin. Mevlüt Kandilimiz mübarek olsun. 11.31 saatler. Ozan Erhan Çerkezoğlu yayında. Yol tacım, Murat Yükemaz.

Dağlar taşlar titredi eyvahımdan. Yalvarırım, dilerim Allah'ımdan. Bu dünyada sürünesen ahımdan. Ciğerimi yasan, ciğerin yansın. Mən kimin uykuya hasret kalasan. Gece yalnızlığa yoldaş olasan. Yaptığını, ettiğini bulasan. Ciğerimi yasan, ciğerin yansın.

Öyle kader var, kısmet var. Değil mi? Yazı var, imtihan var. Bazen dayanamıyor insanlar, isyanlı şarkılar oluyor işte yani. Diyorsunuz, hakkım kaldı diyor, hakkım vardı. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Olmadı. Mevla böyle uygun görmüş. Diyemiyoruz çoğu zaman. Biraz tazeyken galiba böyle oluyor ama insanoğlu erdemli, çok güçlü bir varlık. Eninde sonunda bunu kabul ediyor. Şarkılar, bu türküler de böyle yüreği yananlardan, onların kalemlerinden, onların mürekkebinden damlıyor. Yoksa herkes işin sonunu görüyor. Yani işin sonu başından hayırlıymış diyorsun. Aa işte iyi ki öyle olmuş ki böyle olmuş diyorsun sonra. Bizim Celal ve İkram hep söylüyoruz. Önce Celal sonra İkram. Nasipten öte köy yok. İnsan bazen kaderine razı olmalı.

0: ağırlık ve mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

koca dünyayı başıma dar etme bülbül. Dar etme. Artık yavaş yavaş bugünlük Dizayn Lansür'ün de sonuna geldik. Oğuz efendim, Nalan Hanım ben çökerekten Salim Kizir cümleten sizin ve tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili mübarek olsun. Seda Bakan, Eda Özülkü'den Kör Aşık çalar mısın? Bu parça bugün doğum günü olan Başalan Köyü'nün hızlı iş adamı Doğan Can Temur kardeşime armağan olsun. Nice dostluk hukuku olan uşaklarımız olsun, doğum günü kutlu olsun demiş. Nice yıllara sağlık, sade, afiyetle inşallah sevdiklerinizle bir ömür. Bugün doğum günü olan herkese de armağanımız olsun. Evet, artık yavaş yavaş şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yine görüşelim. Kandilimiz mübarek olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, Mevlid Kandili'nde mazlum coğrafyaların acılarına dikkat çekerek birlik, beraberlik ve Hazreti Muhammed'in sünnetine sarılma çağrısı yaptı. Kardeşlik ruhunu yeniden tesis etmek gerektiğini vurguladı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi için açık ihale usulüyle 28 Ağustos 2026'da 5 kısımdan oluşan tıbbi cihaz alımı yapacak. Alınan cihazlar montaj ve kalibrasyon sertifikalarıyla teslim edilecek. Yozgat Valiliği anız yakmak yerine toprak işlemesiz tarım yöntemini öneriyor. Bu sistem toprağın nemini koruyarak erozyonu önlüyor, maliyetleri azaltıyor, biyolojik yapıyı güçlendiriyor ve çiftçilere zaman kazandırıyor. Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara'nın ailesi, şüpheli babası Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı ve mal varlığına haciz konuldu. Avrupa'da yüksek petrol fiyatları, sübvansiyonlar ve uygun fiyatlı modeller elektrikli araç satışlarını artırdı. Temmuz'da 16 pazarda elektrikli araç kayıtları %13 artarken toplam satışların %25,7'sini oluşturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 9 kuruştan, gram altınsa 7159 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trabzonspor 33 yaşındaki Fabinho ile sözleşme imzaladı. Salah ile yeniden buluştu. Bordo Mavililere tecrübe ve liderlik katacak. Fenerbahçe Süper Lig 2. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor ve İsmail Kartal Asensio'yu ilk 11'de sahaya sürecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
3: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Danışmanlığı, adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: Gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bir de kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok,
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri...

0: tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
7: Akdağ Oğuz Efem.

ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emiğdeyim.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

can eli ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eri almadı.

kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

0: Ah babam sağ olsaydı.
1: Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yapımı devam eden Köstelik Göleti 2. kısım projesiyle 1 milyon 600 bin metreküp su depolanacak ve 5970 dekar arazi modern sulamayla sulanacak. Tarıma önemli katkı sağlanacak. Boğazlıyan Belediyesi taziye evi önüyle Karakoç ve Mevlana mahallelerinde asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra modern aydınlatma sistemini kurdu. Başkan Gökhan Coşar, ulaşım konforu ve güvenliği artırmak için çalışmaları sürdürüyor. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı yangına hızlı müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler ormanları, doğal yaşamı ve yerleşim alanlarını korumak için 7 gün 24 saat teyakkuzda bulunuyor. Silivri'deki suç örgütü davasında 200 sanık ve avukatları hazır bulundu. Belediye başkanları ve yardımcıları masum olduklarını belirterek tahliye ve beraat talep etti. Mahkeme kararını saat 16'da açıkladı. Zonguldak'ta valilik olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 24 Ağustos 17'den 26 Ağustos 7'ye kadar denize girişleri yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulması istendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 8 kuruştan, gram altınsa 7216 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Jadon Osterwolde Roma ile anlaşarak Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bu akşam İtalya'ya gidiyor. Transfer geliri 20 milyon euro civarında. Trabzonspor Süper Lig 2. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenerek 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini aldı. Salah 2 gol attı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Hani aşıklar.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

akşamlar. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller. Bugün 24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi 18.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu akşamlar. Tüm İslam alemine hayırlı kandiller.

0: Sana Mevlüt Kandili olarak yad ediliyor.
1: Gittin de gelmedi, ne fayda.
0: Düğün evvel ayının 11'ine 12'sine bağlayan geceler, Hicri ay ve düğün evvel. Mevlüt Kandilimiz kutlu olsun. Tüm sesimizin ulaştığı herkese. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66'dan bizlere ulaştırabiliyor dinleyicilerimiz. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası, mobilya mağazasıyla hizmet veriyor. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var.
2: Aman
0: ne, aman ne, aman ne, aman ne.

0: çalınmadı demişler. Aa, herkes sevdiğini alsın çaldım ya. Gesi bağları o, gesi bağlarıdır o. Oo, başladı şarkı kavgası. Hadi bakalım.
1: Bizim şu anda

11 Rebiülev var bugün, evet. 12'ye bağlayan gece. Bu gece Mevlüt Kadir'i. Mübarek olsun. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530-034-66-66. Nalan'cığım, kimin söylediğini bilmiyorum. Hani gelecektin baharlarda. Metin Akyurt için çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Canım demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çayır alalım.

0: yaparız bir değişik bir şey. Saz evi falan paylaşmış bakarız. Görelim kimler burada dedik. Kardeşim Yunus Cura için hava öğüt yeşil gözlerin çalmanızı rica ediyorum. Ben Nurcan Cura. Hoş geldin Nurcan.
1: Bu yıl böyle gidersem aman.
0: Pardon. Abla bünyanda bulunan eşim Yunus Cura'ya eşine. Hava öğüt yeşil gözlerin. Tamam.
1: Aslanım vay vay.
0: Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık için Zeki Erdem gizli yara parçasını armağan ediyorum. Peki. Pazar ikinci, Ferdi ikinci, Süleyman ikinci ve Osman Karakuş için Eyüp Han sen olmayınca istenmiş. Radyo başında sizi bekliyorlar diyor bir de. Adını da söylememiş. Kim istedi bu şarkıyı bilmiyoruz. Bunları armağan etti işte. Olsun da. Oğlum Yunus Cura, Ali Metin, Arsız Bela Gül'ün parçasını istiyorum. Türkan Cura. Sizinkini de yarın akşam yapalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi... Bir kişiye bir tane parça çalınsın gecede. Diğerlerin mesajlarını okuyor. Aynı kişiye çok istek yapınca yanlış anlaşılıyor. Kıskanıyorlar. Seven kıskanıyor. Gönül koyuyorlar. Bu mu acaba bizim türkü? Buyurun.
2: Hani

evlenecekler, evini yenileyecekler, çiçeğinize ihtiyacı olan gençler. Ankaralar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Ankaralar Mobilya'da ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit yapıyoruz.

0: Seni ben hüzünlü şarkılardan, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, korkarlar. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.
1: Söyleme dağlara, söyleme
2: kuşlara. Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
4: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
7: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 0541-352-0110.
8: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik

0: 5 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: petek ı, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Merhabalar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Yasin, sizden Hilmi, Şahballı'dan Vıttır Vızık Adamlar parçasını istiyorum. Özellikle bu şarkıyı hak eden 3-5 kişiye armağan ediyorum. Beni kırmaz yayınlarsan çok memnun olurum demiş Yasin Sorgun'dan bizlerle. Hayırlı kandiller olsun ömür yoldaşım Durmuş Duyar için. Ozan Manas'tan Bıçak Kesti Mermi Yaksa Yorgunum adlı türküyü istiyorum. Oğlum Mehmet, torunlarım Umay, Ardam, Altay, Turnam, kızlarım Ayşem, Sümeyye, gelinim Zarife için gelsin. İyi ki varsınız demiş dinleyicimiz. Siz de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Aldım listeye parçanızı. Ayla Çayıralan'dan aramızda. Nalan Hanım nasılsınız? Gökhan gerçekten Ölem Ölem parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça sevenlere gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Gökhan gerçeği de aldım listeye. Oğlum Murat Tanrıkulu için Ankaralı Namık'tan Kafam Almıyor Veda'nı parçasını çalarsanız memnun oluruz demiş dinleyicimiz. İyi günler Nalan Hanım. Etlik'ten Duygu, Akdağ Madin'deki oğlum Okan'ın ve oradaki bütün arkadaşları için Uygar Doğanay'dan Güler Mi Hiç Derdi Olan istiyorum diyor. Doğanayların hepsi bende yok. Bilginiz olsun. Dünyada bulunan kardeşim Mehmet Danacı'ya Esat Kabaklı'dan Dağlarına Kar Olurum parçasını armağan ediyorum. Unutma her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Bizi ışığa birlikte ulaşacağız demiş. Alıyorum listeye. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla 3-5 kişiye armağan etti Yasin.

Durmak için halen biraz çüş diyorlar. Köpek kuyruk sallar ise bizim kara baş diyorlar. Eğer ürmeye başlarsa korkusundan oş diyorlar.

Yine sana vurgunum. Evet, Nimet Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Nimet Hanım, Ayşe ablam, Hatice ablam, Ümmühan kardeşim, Minciye ablam, Ahmet eniştem, Mahmut eniştem, Viyana'daki yeğenlerim özellikle sevdiğime gelsin. Metin Akkuş'tan ölürsem sebebim ayrılık olsun, çalarsanız sevinirim demiş. Alıyorum listeye. Ne var sırada bakalım. Gökhan Gerçek söz vermişiz. Ölem ölem diyecek. Ankaralı Namık kafam almıyor vedanı. Esat Kavaklı dağlarına kar olurum. Metin Akkuş. Ölürsem sebebim ayrılık olur. Listemiz bu şekilde, mesajlarımız ulaşmaya devam ediyor. Nalan ablama iyi akşamlar. Keyifli yayınlarda bir Salim hoş geldin. Ankara Mamak'tan Nur Mustafa Yavuz'dan Nidem Beni parçasını istiyorum. Yozgat Akdamadeni'de olan canımdan çok sevdiğim Halit Tüm Türkiye ve sizlere armağan ediyorum. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Kahramanmaraş'tan Burak Sürmeli, Kayseri'de bulunan babam Durdu Sürmeli'ye, Okan Babacan'dan Ben O Kara Kıza Yar Olamadım parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim tabii ki. Nalan Hanım iyi akşamlar. Dünyada olan Hazar Ekinci, Ferdi Ekinci, Süleyman Ekinci ve Osman Karakuş için Eyüp Han'dan Sen Olmayınca. Çaldık parçanızı. Çaldık, kaçırdınız mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nalan abla, Kayseri Bünyan'daki oğlum Serkan Erdoğan, Bozkurt Erdoğan, Serkan Çağrı, Damakgil, Orhan Çelik'ten Fırat Kertis, Azat Set ve arkadaşlar için Hava Öğüt'ten Gitmiyor Başımdan Yokluk Belası lütfen. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Gökhan Gerçek, ardından kısa bir aramız var.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: 45-50 reklamlarının hemen sonrasında artık bir gelenek olduğu yemek üzerine tatlı yemek gibi. Oyun havalarımız. Ama isteklere de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın ayrıca. Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı bekliyor sizi. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya. Elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Evet, Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da, beyaz eşya ve halı dünyası. Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Kafam almıyor vedanı.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan

0: Sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki kandilere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Def aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı.
0: Yaşamak.
1: Yaşamak bana uymuyor.

Dağlarına kar olurum yar. Esat Kabaklı yorumuydu. Nimet Hanım'ın isteği var sırada. Akkuşlu Metin söyleyecek. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Kayseri'den Hulusi Birgin. Kayseri Bünyan'da olan oğlum Serkan Erdoğan Bozoya Aynur Polat'tan parça istiyorum demişsiniz. İyi akşamlar Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostlarım, dostum Serkan Uludağlı için Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum der. Nalan Hanım Kayseri Bünyan'da bulunan abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Özgür Kuyumcu ve Kemal Kılıç'a Tefo Seko'dan Bir Dünya Sınav bir parçayı çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Alalım listeye. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla... Akkuşlu Metin yayında.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerine.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
10: Şoför Nalan.

Kalk Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Akkayalar mobilya Bambi Uyku Merkezimizden yapacağınız her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz arkadaşlar.

Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0536-986-3944 iletişim sipariş hattımız arkadaşlar. Evet, Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathane kurdu. Çatı sacı, trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi. Şöyle bir dönelim mesajlarımıza, isteklerimize. Evet, hayırlı yayınlar. İsmim Gamze. Gamze hoş geldin. Akdağ'da olan eşim ağrılı Fero için Tülay Macera'dan Geçemedim parçasını çalarsanız mutlu oluruz. Yanında olan Dayıko abime sevgilerimi iletiyorum ve ona onu canımdan çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Nale Hanım, şu an yayını dinliyorum. Dünyada bulunan Selahattin Altun, Hacı İbrahim Aydoğdu, Sezer Saçı, Yunus Elmas için Tefo, Seko, Bir Dünyasın aldım onu listeye. Evet, Nimet Hanım bir daha mı yazmış? Kuşlu Metin'i yayınladık onu. Tamam. İyi akşamlar, kolay gelsin. Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Ümit Yiğiter'e ve abilerim Ömer Türkmen'e ve Alparslan Çiftçi'ye ve diğer ismini sayamadığım tüm arkadaşlarıma Tülay Macuran, Gökhan Bağır'dan Oy Gülüm parçasını armağan ediyorum. Kolay gelsin şimdiden demiş. Allah'a emanetsin siz de efendim. Oğlum Yunus Cura, Ali Metin Arsız Bela, Gülüm çalmanızı istiyorum. İstiyorum. Ben Türkan Cura. Abla bir tane daha çalmanızı istiyorum diyorum. Ama şöyle bir bakarız, ortam sakinse göndermeye çalışırım ama genelde yoğunluk oluyor. Nuray Sorgun'dan aramızda, Murat Göğe Bakan'dan Ay Yüzlüm parçasını rica ediyor Nuray. Sorgun'a selam olsun. Tülay Macera'nın peşini bırakalım. Abdullah Büyük Şimşek Almanya'da.

Hannover Hannover'den selamlar ve saygılar. Lütfen Zara'dan hastane önünde incir ağacı istiyorum. Tüm Türkiye'ye gelsin. Şimdiden teşekkürler. Hayırlı kandiller. Sizin de kandiliniz mübarek olsun inşallah. Hastaysak şifa diliyorum Allah'tan. Bütün iyi dileklerimiz, şifa dualarımız sizin için olsun.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen, dağlar utansın bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Evet, görelim kimler burada. Dedik Isparta Senirkent'ten iyi akşamlar Uğur Heybeli. Rüya Çağla'dan Aşk Üçgeni şarkısını, Almanya Kassel'de bulunan Tekin Öztürk Soylu ve Sevük Tekin soyadlı ailelere armağan ediyorum Nalan'ım demiş. Peki alalım hemen onu da listeye. Güzel de bir istek parçası oldu Rüya Çağla. Abdullah Büyük Şimşek Almanya'dan bizlerle dedik. Seyit Çekerek'ten burada. Selamlar abla, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin. Seyit Muhammed Özbek, Doğan Peyzaj, Kilit Parke, Halil Doğan abime armağan olsun diyor. Sıradaki bütün güzel şarkılar sizin olsun. Eser Metal katkılarıyla Bir Dünyasın yayında.

kurşun patladı inan bu şehirde, ben bir tek sana vuruldum. Tefo, Sefo bir dünyasın, mekanlarımıza konuk oldu yine sizlerden ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Nerhan Hanım merhabalar, merhabalar efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar, sıradaki parçayı Fransa'dan gelen kuzen Mustafa Yaşar'a armağan ediyoruz. Sevgiler, saygılar bizden olsun, hayırlı kandiller. Tülay Maceran'ı dinleyeceğiz. Ardından Oğuz FM'de çok kısa bir aramız olacak. Sorgun'la ayrılacağız. Hatta Oğuz FM'den Oy Gülüm'le devam edelim, olur mu?

bana ya. Yine acıların tazelendi. Yine yüreğim, yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Ama bu zanne bile canım kalmadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toplan gözün gülüm. Sivas dayandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm dersin de.

0: Yavuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Çünkü ben son nefes gibi titrek. Çünkü ben çırılçıplak. Çünkü ben sensizim. Çünkü ben...

Karakollar mı kuruldu, kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Sumuzu'yla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Eser Metal olarak iki ayrı şube ile satış şubesiyle hizmet veriyoruz. Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da sanayi sitesindeyiz. 0501-066-7066 iletişim hattımız Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da bir diğer şubemiz. Merkez Satış Şubesi burası. 0500-36-986-39-44 Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Merhabalar sevgilim, hayat arkadaşım Aykut Demirci'ye Alihan'dan Sevda Mevsimi çalar mısınız demiş Gamze Hanım. Merhabalar, hayırlı kandiller Oğuz Efem ailesinden can parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını rica ediyoruz. Seni çok seviyoruz aslanımız, bugün değilse elbet bir gün. Teşekkürler. İyi yayınlar dileriz. Teşekkür ederiz. Evet, 0530 034 66 66 istek attığımız Zara.

0: gurbet elde kaldım diye annem ağlasın. Evet, gurbete gönderdik Sıla'dan. Hastane önünde incir ağacı zara yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sunuzuyla. Bir yandan isteklerimiz de ulaşıyor. Selamünaleyküm Nale Hanım, sizi severek dinliyorum sizden, Cansever'den. Yara Benim parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim bu parçayı. Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Öz'e armağan ediyorum. Tüm Oğuz FM dinleyicilerinin kandili mübarek olsun demiş. Sizin de mevlüt kandiliniz mübarek olsun efendim.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Şule sürüklüyor bizi bu aşk üçgeni. Rüya Çağlar. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar da var. Merhabalar Fransa'dan. Selam olsun. Aleyküm selam Gazi. Hayırlı kandiller olsun Gazi Ceylan'dan demiş. Sizin de kandiliniz mübarek olsun efendim. Hayırlı kandiller Hilmi Şahbanlı'dan. Vıktır vızık adamları çalarsan sevinirim. Tüm Arpalık göğüne gelsin diyor. Yusuf Başkurt e çaldık programın başında. Bugün pişti oluyoruz şarkılarda hep. Güzel bir türküydü. Vıttır vızık adamlar dinledik. Eser Metal katkılarıyla Alihan yayında.

0: Bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar yazılmış dostum. Benim de alnıma.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 30 0541-335-5527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır. 0544-740-6337. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533-684-8101. Mikail Yazanel 0531-420-6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554-564-5244. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Görecek günler var daha. Aldırma gönül. Aldırma. Evet, hayırlı akşamlar olsun. Efendim, hayırlı akşamlar size de, hayırlı kandiller. Yozgat Sorgun Karakız kasabasından Mehmet Arslan. Canım torunlarım için Müslüm Gürses'ten sadece parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Müslüm Baba'nın en güzel şarkılarından biridir. Arayıp beni mi buldun sadece? Evet, aldım listeye. 20.28 Türkiye'nin saatleri.

0: metale dair tüm işlemlerde eski sanayi sitesi karşısında imalathanemizde ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Yara benim, cansever yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: geçtiğimiz günlerde kaybettik Cansever'i. Bir yokladı Ecaip, haber verdi. Bir rahatsızlıkla kaldırıldı hastaneye. Aradan çok bir vakit geçmedi sanki. Allah gani gani rahmet eylesin. Kıymetli parçalar, şarkılar bıraktı. Müziğe imzasını attı. Kıymetli de biriydi. Makedon Türklerinden Cansever. Yara benim. Bitmeyen bu yara benim. Evet, demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili ne lazımsa toptan satış, toptan fiyatına perakende satışlar, Sorgun'da, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Sarıkaya'da, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1'de satış şubelerimizle hizmetinizdeyiz. Eser Metal katkıları ile yine güzel bir istek parçası. Çok zaman oldu. Ne çok kaybettik. Değil mi? Yaprak dökümü gibi perdi babam, üstüm babam. Daha nice dedi. Sanat camiasında da ölen ölen. Bir kere halimi diyor sordun mu benim? Uzaktan uzağa. Dün sadece. Yedi kat ellerden farkın ne senin?
1: Şoför abla radyolarda. Oğuz efendim.
2: Eser Metal şoför nalanı

Ümidin goncası kan çiçekleri. Özlem Özdil yorumuyla mekanlarımızda konuk oldu. Devam ediyor bir de televizyonumuzda. Sondan bir önce diyebiliriz. Candan ileriyle Musa Eroğlu.

ziyaret olmuşsun, kurban istersin, kurban bulamadın, candan ileri. Evet, trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler Eser Metal İmalathanesi'nde gerçekleştiriliyor. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısındayız arkadaşlar. Eser Metal Sorgun Şubemiz, Satış Şubemiz, Sanayi Sitesi Turgut Tozağı Bulvarı Sorgun'da. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Sarıkaya Şubemiz, Satış Mağazamız, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sizlere hizmet veriyoruz. Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin neredeyse sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Dualarımızla bizleri de unutmayın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Doğuz Efem Gece.
1: Kimseye suç bulmuyorum artık. Aklım ile kalbim arasını o kadar mesken tuttum ki başıma gelenlerin sebebini yüreğime saydım. O kadar kırgın ve yorgunum ki hayata karşı, bundan sonra bir şeyler yoluna girecekmiş. Bana ne? Ben hayatımı kendi ellerimle yıktım zaten. Birileri beni bundan sonra güldürecekmiş. Geri kalan ömrüm huzurla geçecekmiş. Bana ne? Kimseye derdimi anlatamadım zamanında. Bundan sonra birileri beni anlayacakmış. Bana ne? İnsanlara güvene güvene yıkıldım ben hayatımca. Bugüne kadar dert çileyle geçen ömrüme bundan sonra mutluluk uğrayacakmış. Bana ne? Ne zor günler bıraktım ben arkamda. Haklı olduğum yerde ezildim defalarca. Dile getirdim acılarımı da kimseye dinletemedim. Beni anlamayanlar pişmanmış. Bundan sonrası bana ne? Ne yaralar gizledim gecenin karanlığına ben. Herkesten sakladığım gözyaşlarımın izi aşikar olmuş yüzümde. Bundan sonra bana ne?

Birilerini mutlu etme telaşında değilim artık. Kimseyi güldürecek halim de yok ne yazık ki. Benim dünyam yıkılmış, beklentim de yok zaten. Bundan sonra hayatım düzene girecekmiş. Bana ne? Çok önemsiz şeyler için harcadım yıllarımı. 5 kuruş etmezlere verdim en güzel çağlarımı. Şu solan gençliğimden arda kalan bana bir avuç huzur kalacakmış. Varsın, varsın o da kalmasın artık. Bundan sonrası bana ne? Bundan sonrası bana ne?

Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Canseverler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta yapımı devam eden Köstelik Göleti 2. kısım projesiyle 1 milyon 600 bin metreküp su depolanacak ve 5970 dekar arazi modern sulamayla sulanacak. Tarıma önemli katkı sağlanacak. Boğazlıyan Belediyesi taziye evi önüyle Karakoç ve Mevlana mahallelerinde asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra modern aydınlatma sistemini kurdu. Başkan Gökhan Coşar, ulaşım konforu ve güvenliği artırmak için çalışmaları sürdürüyor. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı yangına hızlı müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler ormanları, doğal yaşamı ve yerleşim alanlarını korumak için 7 gün 24 saat teyakkuzda bulunuyor. Silivri'deki suç örgütü davasında 200 sanık ve avukatları hazır bulundu. Belediye başkanları ve yardımcıları masum olduklarını belirterek tahliye ve beraat talep etti. Mahkeme kararını saat 16'da açıkladı. Zonguldak'ta valilik olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 24 Ağustos 17'den 26 Ağustos 7'ye kadar denize girişleri yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulması istendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 8 kuruştan, gram altınsa 7216 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Jadon Osterwolde Roma ile anlaşarak Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bu akşam İtalya'ya gidiyor. Transfer geliri 20 milyon euro civarında. Trabzonspor Süper Lig 2. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenerek 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini aldı. Salah 2 gol attı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler.

0: haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.
2: Oğuz FM.

Fakir Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Canım, kaç kere aradım ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin mi? Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben? Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım. Seni çok özlüyorum.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir. Sana olan

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

diyordun, yaşıyorsun bensiz. Dayanamam diyordun, ayrılamam, yaşayamam diyordun.

Hani aramızda bir bağ vardı ya. Hani hiç kopmayacaktı ya. Hani sen beni çok seviyordun ya. Koskocaman bir yalanmış. Bak kalbimi eller almış. Sen şimdi başka birisiyle, ben yalnızlıklar ülkesindeyim.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

ellerimde görmesin. Gençliğimi solduran ellerin dert

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: şehirde versen bal derim.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Unutmadım, unutamam, kara sevdam, merak etme.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim, Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Akdağ Oğuz Efem.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi. Benim aslımızı soran sorsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.